0: Ya da futbol kulübe girersin okey. Ne yaptı sen ki öğretmensin? Ben ne yapıyorum sen düşünmemin istiyor. Senin kimi yok mu kadar? Hala atmıyorum ki. Ama artık annene sorun yok diye yürüdüm. Acaba mı atarlar da böyle iter gider? Giderim de demem ki. Her de bu kulübe sorgun var mı sana müsteşar değil. Medet demem de de var. Ama hedefler kaybolmuş. Müsteşar da demem gider. Da demem de kadar.
1: Salatabala Abdulkadir Muhammad Yashin Pata Akon Lingu is Sapo Najahar Zamaka Chiwa Chakas Aiki Yaiku Domin Ori Warwana Ayuka Aliri Dakanku Wanda Yakuma Sapo Arkatia Ajanur Allied People's Movement APM Kulura de Kyo Jantur APM Itachi Alamar Mubi Asabur Haka Opusin Bakumil Bokumin Jar Bocha Shawara Kanhar Bochinya Alabari the Pratakarwa Kikira the Bokarmaria Sabor tepia ajakuyar APM Mai alamar rubu Mubi ombe san hanya Dan aikin alheri jauri Rubu apun chumkua Wannan sabuni daga komod Mutar Muhammad Girado Babban mai bogo min jahar bauchi shawara Kan har kokin ya ala bahrai Da pata karwa
2: APM Tari sabora da kuchi Chuti yana kukuli da kuchu
3: Good tasty food is worth fighting for. Worried about your oil every time you enjoy your favorite meal? Introducing Golden Carat Smart Balance Oil. Smart Balance Rice Bran

geçirin ne yazık ita. Söyle bu tarak bu kapa. Gençim bu. Ölke doğru sabah işerim. Kalkın ben. Ama da ben yok ne yapıp ben eki.

'yan Najeriya ku haƙuri jama'ar ku da har yanzu dai dan Arewa yana ci gaba da karfafa dukkanewa a matsayin ƙasa ɗaya al'umma ɗaya. Sauran wasu al'ummar da suke